subana a farafani loto gubunu metel ocha jogloto kidiglo toble gubunu ge tran chule de itumo medunga nyoro kidiglo tobunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma katajangwa soro esiga balde fa malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikparage nasu ibusu numero ibusu si ibusu sono budi ibusu nume malayi mbiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga katajangwa soro roa ganinga mbiye malayi ganinga igbala subana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungwa mamata dun fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa magaka jangwa sorwa fakpani mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiyesu meyi ganinga igbala yayan mamela mesu atemi de ichicha ochejo aloto anyiro ichicha ganinga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol masuwa goli mwabunu mebali nsumo wala ba barua nguona atangi ajabani na farafanyi